0: Ani we afanya muwe mabusya fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusya fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani we afanya muwe mabusya fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusya fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusya, mabusya fwe.